0: dünyanın en eski radyolarından biri.
1: Aynı zamanda Türkiye'nin ilk üniversite radyosu, İTÜ Radyosu.
2: Greetings from Istanbul Technical University. Today, we're playing some of our favorite Turkish songs. A warm welcome to all the college radios and everyone listening.